0: vegere Min derya bina te kirye lê
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

Allah'a bima ta'maluna khabir. Zalika bi anna Allaha huvel hakku ve anna ma yed'un min dunihi el batil ve anna Allaha huvel aliyyul kebir.

Gamı var a rod renga rod ne maşı gagule bişkifti selamla bu koga gelema Deyezri ala berda megama kavru kırar cibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit dercimra sozek dabu Eze hev ya sozu kavru kırar u bekse etemam Sala parvişahı ezi gula divana revşa cuval tabım Sala isa zes halandım fenani kumar deme ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ama mal hırabdı ki cia kuma hurce enema Nisun ya amremi da tezgirme hesir edili

Kami vara rod renga rod tu nemasi ga gule bishki di selam la bu koga kerenge. Xalqu alam u aşk kemal u halu temel e dunyalı ki ezavlar e xude u me aşk e beju balat e yazır av yanağı u ahmedi terzi edu hakimi şemli edu arabi. Konfiyat e yajı düşen geçal u şemak e diyar bekirli dor ele pandına danzda renge. Ezi düşüme yali mali beni bazı yıkama kolani ezi düşüme bacara diyar bekirli sese rafu zelkara. Medivan beba ve serafu zelkaralı serbaz ne gamam ekne kalu cenge. Mened gotti geli serafu zelkara eze bu ehune bu kode bu gehune baz ne gamam ekri bu gri gri nedim bave jember kıskançka. Bave ne ser gevri akutu zümrü ducu bildaşı kız.